Devi sana gonna de bak. Gonna de nice bir şey getirdi Max. Devi de lisa ana bir besi di Max. Lisa si wine bir şey getirdi Max. And if you devi sana gonna de nice bir şey getirdi Max. Devi de lisa ana bir besi di Max. Lisa si wine bir şey getirdi.

Devi sana gonna de bak. Gonna de nice bir şey getirdi Max. Devi de bir sana bir besi di Max. Bir şey yuvayla bir şey getirdi Max. And if he devi sana gonna de bak. Gonna de nice bir şey getirdi Max. Devi de bir sana bir besi di Max. Bir şey yuvayla bir şey getirdi Max.